sanne sanne sanne sanne baba bayi mi islamaka o wiyete yero mama mi koddo olel kusel lolle ngeje mo koyde kebeje mo jappeje tufandeje war leddi kecce sappo bawanani gota hattanta bullo so tawi non ayi mi yero mama njima pullori galo hawa jama ko kanko wino yero yero wimo nam o wimbo maydini yeso kono gaccene caggal biddo gorko yo hul gacce woto hul maydi sabu maydi ala jassirgal